0: Xanım, xanım, sonuncu dayanacaqdır, düşürsünüz.
1: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.